die yen to yepunumu, se wunim nyamia, wabra was in ECG sumuno, in so far yuna, nyami on di misie bonsu nimuno, sa nyami kukukuna, na me se ose sumuno, na, se mekan yetu mina, izra nyamina, yesumuno na, wadum yema, osi, mi ye bu bronko si antino, osi mi se me ye ya, min se ida, uye bu bronko si awati, se nyami si ube ye ya, un se iwa,